Davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan

Üstöz Rudaki bayramının nişanlanışı Tojik xalqının büyük farzandı üçün faxır iftihar timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirdi.

0: Dünyadaki türlü yengilikler, içtimai, iqtisadi, siyasi, madani, adabiyat ve sanat yengiliklerden, birinçilerden bulup haberdar buluşun istəyirsiniz mi? Onda Ovozi Tojik Radiosu bilan birge bo'ling.
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Dilimni og'ritdi. Dilimdagilar tunu kun nomlari tilimdagilar oftobim shamolim selimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Zaharlar keltirdi, sharoblar tutdim. G'iybatlar uydirdi, javoblar tutdim. Qasamlar ichdilar, savoblar tutdim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Dasturxon to'rimda sharbat topdilar. O'g'rildim, o'g'rildim ortimdan toshlar otdilar. Eyvoh, eyvoh ular buncha meni arzon sotdilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Düşmanım ay yordur, paytlar poylaydı. Dostum esa nodon, suvni loylaydı. İkisi bir bo'lib, ko'zim boylaydı. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

jonimga jazodir jonimdagilar ko'zimning qarog'i qonimdagilar eyvoh begonadir yonimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Aslida do'st ham bir dushmanning turi dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri chunki qo'lidadir ko'nglingning siri men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin boshimga balodir balodir ko'nglim bir so'zning tig'idan yarodir ko'nglim do'st dushman aro adodir ko'nglim men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin O'zingdan yo'q o'zga mahram jonim O'zingsan sultonim O'zing xoqonim O'tda kuydirmagin ikki jahonim Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Shoira Farida Afroz she'ri

0: Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodi, siyosi, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Dilimni og'ritdi. Dilimdagilar tunu kun nomlari, tilimdagilar oftobim, shamolim, selimdagilar men ularni kechiray. Bir qudrat bergin, Allohim, mehringdan bir xilvat bergin.

Zaharlar keltirdi, sharoblar tutdim. G'iybatlar uydirdi, javoblar tutdim. Qasamlar ichdilar, savoblar tutdim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Dasturxon to'rimda sharbat topdilar. O'g'rildim, o'g'rildim ortimdan toshlar otdilar. Eyvoh, eyvoh ular buncha meni arzon sotdilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Düşmanım ayyordur, paytlar poylaydı. Dostum esa nodon, suvni loylaydı. İkisi bir bo'lib, ko'zim boylaydı. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

jonimga jazodir jonimdagilar ko'zimning qarog'i qonimdagilar eyvoh begonadir yonimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Aslida do'st ham bir dushmanning turi dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri chunki qo'lidadir ko'nglingning siri men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin boshimga balodir balodir ko'nglim bir so'zning tig'idan yarodir ko'nglim do'stu dushman aro adodir ko'nglim men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin O'zingdan yo'q o'zga mahram jonim O'zingsan sultonim O'zing xoqonim O'tda kuydirmagin ikki jahonim Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Shoira Farida Afroz she'ri